Güneş güneş yine doğuyor sabah oluyor. Güneş güneş yine doğuyor.